İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: açılıp sarmayan yarın kolları.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

Sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalp senin

her yerde sen, sana ait şeyler. Sistemimden söküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.

0: bal gibi.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar,
2: sabahın ilk ışıklarına kadar,
1: en güzel soğullar,
2: en güzel soğullar,
1: Radyo Sahil'de.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
1: en hit şarkılar.
0: Şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
0: Radyo sahil.
2: Damla damla aksam sana, doldurur musun kalbini benimle?

Sessizliğini dinlemek bile güzeldi. Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dert.

0: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Sana bir şey olmaz, ben yıkılırım.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

baharım, hazan olsa kara bayram, alev alsa gurbet bana mezar olsa, merak etme sen, merak etme.

0: merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen.
1: 24 saat hit müzik.

0: Yanıyor ahımı anlamıyor dilim. Hançeri bağrımdan çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum başka.

0: söylemeye hakkım yok.
1: Kafesini en güçlü sesi.
2: Radyo
1: Sahil tam 95'te.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

bulana kadar eski çöplüğünde son bir tur at. Aşk mantığı beynine uzak, bile bile düştüm harbi tuzağa. Acı be kalbim şu halime bak, biteni bittiği yerde bırak.

kime nasıl dayan bu bıçak? Gemiyi batmadan terk etmiş alçak. Daha kaderle bir olup beni sırtından vuracak. Ben içimde bitiremeden yasını,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

acı, umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini, desen bir türlü

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bakıyorum ama yok.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

sorular. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Arabam!

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
2: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 12.79. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
2: Radyo Sahil, tam 95'te.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: misin?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

Kapılar kapandığında, düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising.

0: Biz servis adres Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışızdır ve o şekilde ilerler. Haftanın tam ortasından sesleniyorum sizlere. Bugün birbirinden güzel nostaljik şarkılar yer alacak. Ben listemi hazırladım. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar, hediye etmek istediği şarkılar olursa mesajlarınızı bekleyeceğim. Ama öncelikle selamlarımı yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde emek harcarken bir yandan da bizlere ses veren, kulak veren sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açacağım. O zaman özlemle rengarenkten nostalji köşesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

İlk saatimizde şöyle hareketli ritimler, ikinci saatimizde de nostaljik slow şarkılara yer vermek istiyorum. Malum hava bugün kapalı, hafif de ara ara atıştırıyor. O yüzden tam böyle aslında slow havası. Ama ve lakin daha kışa resmi olarak girmediğimiz için dedim ki ilk saatimiz hareketli, ikinci saatimizde daha böyle düşük ritimli şarkılar olsun. Bu arada günün sorusu. Geçmişten bugüne keşke değişmeseydi dediğiniz herhangi bir şey var mı? Keşke aynı kalsaydı, değişmeseydi, neden böyle oldu diyebileceğimiz geçmişteki bir olay olur, bir ne bileyim bir meslek olur, herhangi aklınıza gelebilecek her şey. Keşke değişmeseydi dediğiniz şeyler neler? 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum. Bu arada dinlemek ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar var ise yine aynı adreslerden, numaralardan ulaşabilirsiniz.

tüm kadınların milli şarkısı oldu bu. Geçmişte hep hatırlarım çocukken böyle annelerimiz vesaire böyle komşularımız, aa beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de işte.

bu devirde gel seni mutlu edeceğim diyenlere değil de gel seni bol para içinde yaşatacağım diyenler tercih ediliyor. Boşa demiyorum bu şarkı. Bizim çocukluğumuzun, bizim jenerasyonun şarkısı. O zamanlar kadınlar böyle övünürdü. Hey gibi hey beni ne doktorlar ne mühendisler istedi. Ama ben vara vara buna vardım.

Efendim programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Harun Kolçak Girk Hanım'a diyecek. Geçmişten bugüne keşke değişmeseydi dediğiniz neler var? 0532 492 50 95, WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz.

0: Willkommen. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Reklamlar bitti. Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Kenan Doğulu ile dönüş yaptık. Havada aşk kokusu var diyecek. Biliyorsunuz Eylül ayı, sonbahar ayı daha doğrusu. Her ne kadar yazın yaz aşkları denilse de Eylül, Ekim, Kasım hüzün ayıdır. Sonbahar yepyeni bir başlangıçtır aslında. Bence aşkların en böyle köklendiği, en böyle güçlendiği dönemdir. Yazın böyle bir hevesir gelip gidiyor genelde. Ama kış aşkları ya da böyle sonbahar aşkları öyle değil. O yüzden bence de şu an havada tam aşk kokusu var.

Efendim, Blue Diamond Alia sponsorluğunda devam ediyoruz. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Ayrıca 1800 TL değerindeki Blue Diamond parfümü, kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye geliyor. Kokuları muhteşem ve inanılmaz kalıcı. Ben kolonyasını kullanmış olmama rağmen hala bitmedi ve gerçekten çok kalıcı bir kokusu var. Parfüm niyetine bile sıkabiliyorsun. Yani parfümlerini artık siz düşünün nasıl güzel kalıcılıkta. Ayrıyeten Blue Diamond Alia'da sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirim bulunmakta ve çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunuyor. Sosyal medya hesabını takip etmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Çünkü Blue Diamond Alia'da sosyal medya hesabında çok güzel kampanyalar paylaşıyorlar. Ve şimdi yavaştan yavaştan özel günler başlayacak, öğretmenler günüyle beraber ve peşi arkası kesilmeyecek öğretmenler günü, yılbaşı, sevgililer günü, kadınlar günü derken çok güzel kampanyalı şeyler olacağına eminim. O yüzden bu güzel ürünleri, hele ki altın ve pırlanta gibi şeyleri alabileceğiniz en uygun fiyata almanızı çok isterim. Çünkü biz kadınlar en güzelini, en iyisini hak ediyoruz. Beyler hak etmiyor mu? Tabii ki hak ediyor. Beylere göre de çok güzel aksesuarlar, takılar bulunmakta. Aksesuar ve takı kullanmayı seven beylere ve eşlerine duyurulur. Geçmişten günümüze keşke değişmeseydi dediğimiz şeyler nedir? 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı bekliyorum. Oldukça hızlı bir şekilde mesaj gelmeye başladı. Meğerse geçmişe ne kadar açmışız. Açmışız derken özlüyoruz yani. Neden? Çünkü o duygularla büyüdük. Her ne kadar teknoloji girse de hayatımıza, çoğu şey değişse de özümüzde o saf duygular var.

Efendim, sıradaki şarkımız istek şarkısı Yaşar Acıtmıyor Sevdan, Buket Hanım'a armağan olacak. Ayrıca sorduğum soruya da cevap vermişti. Eğitimde güvenlik demiş. Geçmişten günümüze keşke değişmeseydi dediğimiz şey. Evet, eskiden okula öğretmenini üzme çocuğum diyerek, yaramazlık yapma diyerek yolluyorduk. Şimdi kendine dikkat et. Aman oğlum kimseye bulaşma. Aman oğlum sınıftan dışarıya çıkma. Bu tarz şeyler, tembihler olduk. Evet, keşke eğitimde güvenlikten ziyade insanlık değişmeseydi.

0: Şimdi mesleğimin bu yönünü çok seviyorum. Çünkü bazı duygularımızı nasıl ki sizler bizler aracılığıyla duygularınızı iletiyorsunuz ya, ben de burada kendi sevdiğim insanlara, hayatımdaki değerli olan insanlara kendi duygularımı buradan bizzat kendim dünyanın öbür ucunda bile olsa hissettirebiliyorum. Şu anki çalacağım şarkı bir nostalji şarkısı değil ama aslında tam bizi anlatan bir şarkı. Canımın içi ta İzmit'ten dinliyor şu an, benim çocukluk arkadaşım. Nuray'ım, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımın bir yerlerinde hep varsın. Hayat bazen insanın karşısına binlerce kişi çıkarıyor ama çok azını can dostum diye böyle kalbine yazıyorsun ya, işte sen ondan, onların en başta gelenisin. Çünkü benim çocukluğumdan, ilk gözümü açtığım andan itibaren her daim her koşulda yanımda olan tek kişisin. Bu zamana kadar 37 yaşındayım. İyi günümde, kötü günümde telefonum diğer ucunda olduğunu bile bilmek o kadar değerli ki. Yıllarca görüşmesek bile yan yana geldiğimiz zaman böyle sanki hiç o yıllar geçmemiş, görüşmemişiz gibi değil de kaldığımız yerden devam edebilmek, olduğun gibi davranabilmek, aman beni yanlış anlayacak mı diye düşünmeden o konforu yaşayabilmek o kadar değerli ki, bana bu konforu yaşattığın için çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum. Arada mesafeler olabilir ama kalplerde mesafe olmaz ya, sen o kalbin en derinlerindesin. Seni çok seviyorum canım arkadaşım.
1: Öyle olsun canım.

0: nefesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Yolculuğumuza Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Hızlı bir duygu geçişi oldu. Sizlere geçiyor olabilir ama şu an bende o duygular hala geçmedi. Böyle hani gözyaşı böyle bazen mutlu olduğun, sevinçli olduğun zamanlarda bile böyle şuralarda durur ya. Şu an o haldeyim diyebilirim. Neyse ki ikinci saate az kaldı. Birbirinden güzel slow şarkılar çalacağız. Gelen mesajlara da yer vereceğim. Geçmişten günümüze keşke değişmeseydi dediğiniz şeyler neler?

Efendim 12 diyorum, 11 reklamları gelmiş bile. Ne çabuk reklamlara geldik. Ben şu an gerçekten şoktayım. Hızlı bir şekilde bitti ilk saatimiz. İkinci saatimize geçiş yapacağız. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağım. Ve reklamlara gideceğiz ama gitmeden öncesinde Blue Diamond Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No3 Taksi Mağ'da bulunuyor. Hemen söyleyelim, 0232 616 55 55 iletişim numarası. İletişim numarasını vermiş olalım ve sosyal medya hesabını özellikle takip edin. Çünkü özel günler başlıyor. Çok güzel ürünler, çok güzel fiyatlara sizlerle olacak. Hem de altınlar, pırlantalar ve ben bu fırsatları kaçırmanızı istemiyorum. Blue Diamond Ala sosyal medya hesabını takip edersiniz, sevinirim. O zaman Yonca Evcimik sonrası reklamlar. Reklamlardan sonra slow şarkılarımızla nostalji konseptine devam edeceğiz.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.

0: grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo.
3: Radyo Sahil tam 95'te.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, ikinci saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. İkinci bölümden itibaren 12'ye kadar slow şarkılar eşlik edecek nostaljik şarkılarımız. Gelen mesajları da bu şarkı sonrası okumaya başlayacağım. Sizler geçmişten bugüne keşke değişmeseydi dediğiniz şeyler var mı?

Efendim, gelen mesajlardan bahsetmek istiyorum. Geçmişten günümüze keşke değişmeseydi dediğimiz şeyler. Tuğba'cığım, yine benim çocukluk arkadaşlarımdan bir tanesi, devamlı dinliyor sağ olsun. Özellikle nostalji günlerini hiç kaçırmıyor ve her nostalji günde mutlaka mesaj atar. Onunla da aynı duyguları besledik ya, hani aynı şeyleri yaşadık çocukluğumuzda. Muhtemelen benim çaldığım ya da söylediğim şeylerde kendi çocukluğumda görüyordur. Gerçi bizim jenerasyon, hepimiz aynı şeyleri yaşadık. Herkes aynı şeyleri hissediyordur büyük ihtimalle. Günaydın, iyi yayınlar öz özüm demiş. Teşekkür ediyorum canım. Keşke internet bulunmasaydı, akıllı telefonlar çıkmasaydı. Şimdi aslında biz insanlar interneti ve bu telefonları doğru bir şekilde kullansaydık belki de bu şekilde olmayacaktı. Ama hani derler ya, insanoğlu çiğ süt emmiş diye. Her şeyin abartıya kaçıyoruz. İnternet evet aslında yani birçok bilgiye çok çabuk şöyle tek tıkla ulaşabiliyoruz. Ama şu da bir gerçek, tembelliği çok fazla getirdi. Hatırlıyorum da bize bir ödev verirlerdi. Evlerde çeşit çeşit ansiklopedi setler olurdu. Ansiklopediden harfi bulacaksın da o konuyu bulacaksın. Ansiklopediden onu okuyacaksın. Özet çıkartıp yazıp okula götüreceksin. Aslında iyi bir şeydi. Kendi kendimizi araştırıyorduk. Şu an teknoloji de iyi bir şey bir yerde ama insanlar tembelleşti. Her şey çok fazla göz önünde. Ve eskiden de kötülükler illaki vardı tabii ki. Yani eskiden herkes melek değildi neticesinde. Eskiden de kötü insanlar vardı ama bu kadar değildi. Neden? Göz görmüyordu, duymuyorduk bazı şeyleri ve insanlar cesaret alamıyordu. Şu an her şeyi herkes çok fazla görüyor, çok fazla duyuyor. Çok cesaret alıyorlar. Ama mesela çok böyle bu tarz şeylerde ciddi böyle yasalar çıksa, ciddi cezalar olsa ve bunu insanlar duysa belki düzelir bir şeyler, ama maalesef ki işte insanlık evet internetten sonra biraz daha kötüleşti demeyelim de kötü olanlar duyulmaya başladı. Telefonlar çıktığından beri aslında en dünyanın bir ucundaki tanıdığımızla görüntülü konuşup hasret giderebiliyoruz. O açıdan güzel oldu. Ama şöyle bir şey var, dibimizdeki insanlara gidip oturup iki sohbet edeceğimize telefonla geçiştirir olduk. Özellikle annemiz babamızı telefon ettik mi? Görüntülü konuştuk mu? Halbuki aynı şehirdeyiz, olay bitti, konu kapandı. Halbuki gidip ziyaret edip bol bol sarılıp öpmek gerek. Ama işte dediğim gibi artıların olduğu kadar eksileri de tabii ki internetin ve telefonun, kısacası teknolojinin çok fazla.

efendim keşke değişmeseydi dediğimiz şeyler neler diye sormuştum geçmişten günümüze Figen abla, Allah'ım ya. Bak o kadar böyle duygusal mesajın mesajın içinde yüzümü güldürdün. Demiş ki kilom hep zayıf kalsaydık keşke. Allah seni inandırsın, bak biliyorsun. Şimdi benim gençlik dönemlerimi biliyorsun, nasıldım? Böyle iskeletor. Hani zargana derler ya, onun adı ne demek olduğunu bilmiyorum. Herhalde çok aşırı zayıf olanlara deniyor. O tarz bir şeyden bu hale ben de nasıl geldim anlamadım. Evet bak, o da geçmişten günümüze kilomuz da değişmeyiymiş, iyiymiş. Hiç o açıdan bakmamıştım olaylara. Ama sen de haklısın, doğru. Önder Bey demiş ki, İnsanlar daha temiz ve daha güzel kalabilirlerdi. İyilik az olan değil, çok olan olabilirdi demiş. Vallahi bu devirde iyilik yapanın da yaptığı iyiliğe de insan inanamıyor. Yani herkesin yaptığı güzel şeylerin altında bir şey yarar olduk. Bizi resmen şizofrene çevirdi insanlık. Güzel olaylar dediğin gibi o kadar az ve nadir ki insan inanmıyor. O güzelliğin altında da başka bir şey arıyoruz. Kesin bundan dolayı yapmıştır diye. Oysa ki eskiden iyilikler, güzellikler, tatlı sözler sadece karşılıksız, menfaatsiz olurdu. Şimdi birinden bir şey istenileceği zaman tatlım, canım, cicim, balım diye yaklaşılıyor maalesef ki. Ya da ne bileyim, göze soka soka iyilik yapmalar, yaptıkları iyilikleri paylaşmalar. Evet, bazen bu devirde paylaşmak da gerekiyor. Çünkü insanlık iyilik yapmayı da unuttu ya hani. Ama ne bileyim, en azından karşısındaki kişiyi rencide etmeden. Dediğin gibi keşke iyilikler artıp kötülükler azalsaydı ama maalesef. Hala umudumuz var. Belki bir gün. Rafet Erroman yana yakıla diyecek. Sanay ablacığım, Rafet Erroman'ı çok sevdiğini biliyorum. Valla bütün şarkıları da hep böyle atarlı giderli aşk şarkıları olsun. Sevdiğin için sana Rafet Erroman şarkısı yollamak istiyorum. Bu radyonun bana kazandırmış olduğu güzelliklerden bir tanesi. O zaman akşam bekliyorum. Akşam görüşürüz. Kendisi gelecek bana da. Şimdi kahkaha efekti koymak istemiyorum. Zannetmeyin yollar kesiş ayrılsa bile. Bazı insanlar var ya hani böyle. Sonrasında da görüşmeye devam edersin. Mesela aynı şeyi ben Sonay ablada da yaşıyorum. Bir şey olsa aradığım zaman abla yetiş dediğim zaman yetişeceğini biliyorum. Bu radyonun kazandırdığı en güzelliklerden bir tanesi de sensin.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun o eşsiz, güzel, değişmeyen lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli ellerinden çıkıyor. Ve o eşsiz güzellikte olan manzarasıyla beraber birleştiği zaman inanılmaz keyifli, lezzet dolu, huzurlu bir vakit geçireceğiniz bir yer. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da. Rezervasyon numarası 0532 741 54 35, 0532 741 54 35. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Bu arada hafta sonu da cumartesi pazar yine Anadolu'nun o güzel lezzetleriyle oluşan mis gibi bir kahvaltı sizleri bekliyor olacak. 11.30 reklamlarına gitmeden önce bir Yıldız Tilbe dinleyelim mi? Tüm Yıldız Tilbe hayranlarına armağan olsun bu şarkı.

0: Sırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, reklamlardan Gökhan Özen'le dönüş yaptık. Dön çarem diyecek. Emine Hanım demiş ki bugün çok duygusal gördüm sizi. Valla nostalji gününde bana bir şeyler oluyor. İçimden böyle bambaşka bir özlem çıkıyor resmen. Geçmişteki günleri özlüyoruz. Saf temiz duyguları özlüyoruz. Ve ben bu nostalji gününde hayatımdaki insanların gerçekten kalıcı yerleri olan insanların değerini bir kez daha iyi anlıyorum. Sizler de hayatınızdaki gerçekten böyle ama gerçekten yer edenleri hep hayatınızda tutmak için ufak tefek jestler yapabilirsiniz. Mesela hani bir şarkı istemek ya da bir şarkı göndermek çok basit gelebilir ama o karşı tarafa benim için değerlisin diye hissettirilen o duygu var ya, eskiden biz bunu radyolardan istek isteyerek çok fazla yaşardık. Hala bence yaşayabilir, yaşatabiliriz.

Geçmişte sanki eğitim daha iyiydi demiş Sevim Hanım. Keşke eğitim değişmeseydi. Belki insanlık bu hale gelmezdi demiş. Bir de eklemiş kendileri, demiş ki dün haberi okuduğunuzda öncelikle demiş dünkü Manisa'daki okuldaki durumdan dolayı gerçekten hepimiz çok üzgünüz ve dün haberi okur okumaz yayını yavaşlattınız. Teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için demiş. Sevim Hanım, yani ben de bir anneyim, benim de bir evladım var. Ve inanır mısınız, dün oğlum eve gelene kadar o kadar huzursuzdum ki. Ve bunu bütün anneler yaşamıştır. Tam geçen dönemdeki kötü anıları evet unutmadık ama hani biraz da olsa böyle rahatça okula yollayabilir iken tekrardan aynı travmalar gerçekleşti. Çok çok üzüldüm. Ve inanır mısınız? Gerçekten ben de sabah okula giderken farklı şekillerde tembihleyerek yolladım çocuğumu. Yani elimde olsa okula bile göndermek istemiyorum. Yani ne kadar güvenilir olursa olsun artık hiçbir şeyin güveni kalmadı. Yani sokağa bile çıkası gelmiyor insanın. O kadar insanlar tuhaflaştı ki mafya dizilerine, ne bileyim oyunlara, onlara, bunlara söyleniliyor. İşte bir tane Netflix dizisi var. Onunla özendiğini, onu örnek aldığı falan söyleniyor ama bizler de yeri geldiği zaman çocukken bazı şeyler izledik bu tarz. Ama kalkıp kimseye zarar vermedik. Yani bence biraz aile yapısı daha, bir de her şeyden önemlisi. Benim aklıma takılan tek soru var. Bu çocuklar bu silahları, tabancaları vesaireyi nereden buluyorlar? Sanki böyle planlanmış bir şey gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Çünkü aksi takdirde şu an ben bulamam o tarz bir şeyi. Yani nereden alınır, ne yapılır, hiçbir bilgim yok. Koskocaman kadınım. Küçücük çocuk bunu nasıl bulabiliyor? O yüzden tabii ki yani bir anne olarak ben de diğer anneler gibi çok kötü oldum. O halde eğlenceli bir şekilde programa devam edemezdim maalesef ki. Birazcık evet öyle gelen mesajlar yarım kaldı. Çok çok özür diliyorum tekrardan ama herkesin benimle aynı duyguları yaşadığına eminim. Çok çok üzüldük. Üzülmekten de başka elimize ne gelecek bilemiyorum. Nasıl düzelecek bilemiyorum. Dün de dediğim gibi okullar ve camiler en güvenilir yerlerdi. Başımız dara düştüğünde, sokakta kaldığımızda okul bahçesine ya da cami bahçesine sığınılır iken ne hale, ne zaman bu hale geldik yani. Eskiden büyükler kötülük yapıyordu. Şimdi çocuklar. Çocuklar bir suç işlediği zaman üzülüyorduk. Vallahi kimse kusura bakmasın ama ben artık üzülemiyorum. Çocuk yazık, vah vah, aklı ermiyor diyemiyorum. Başta tabii ki ailelerde suç var. Çocuklarımızla ilgilenmemiz gerekiyor. Hani cebine para koymayla, her şeyin en markasını, en lüksünü almayla, o bilgisayarın önünde kontrolsüz bir şekilde bırakmayla maalesef ki güzel, iyi ebeveynlik olmuyor. Belki cebimizde paramız olmayacak, belki çoğu şey eksik kalacak, belki marka bir ayakkabısı olmayacak. Ama ilgimizi, alakamızı o çocukların üzerinde tutmamız lazım. Artık sadece kendi çocuğumuz için de değil, bakın başkalarının çocukları da söz konusu. Söylenecek çok şey var da işte. Yani benim yaptığım aslında bir incelik, bir düşünce, bir şey değildi. Bir anne olarak belki doğru, belki yanlış, belki programımın akışının o şekilde devam etmem gerekiyordu ama ben böyleyim. Yapacak bir şey yok. O halde o programı o şekilde sonlandırmak istemedim. Yani eğer hani yanlış anlayan yoktur zannetmiyorum ama tekrardan mesajlarını okuyamadığım kişilerden çok çok çok özür dilerim.

0: Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mesajlarınız için çok çok çok teşekkür ediyorum. Hep beraber geçmişi yad ettik. Aynı duyguda, ortak noktada buluştuk. Bence çok keyifli, çok güzel bir programdı. Sizlerin de parmaklarına sağlık mesajlar için. Programımın ikinci saatini, yani son saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatacağım. Eğer bir değişiklik istiyorsanız, şöyle hayatın kargaşasından bunaldıysanız, sakin bir yer, güzel bir manzara, lezzetli yiyecekler istiyorsanız Reva Vela Restoran sizler için kapılarını açtı biliyorsunuz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da 02-0532-741-5435 iletişim numaraları ve rezervasyon numarası, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Sizler neler yaşadınız, neler düşündünüz bugün için bilmiyorum ama ben çok keyif aldım bugünkü programdan yine. Sizlerle aynı duygularda, ortak noktada buluşmak, duygu alışverişi yapmak, hüznümüzü de mutluluğumuzu da hep beraber böyle bir arkadaşmış, bir dostmuş gibi paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah kafa nereye biz oraya, böyle günün yoğunluğuna göre, anlık durumumuza göre programımız devam edecek. O zaman bugünlük benden bu kadar. Tam'la kapatacağım programımı. Bu arada Yılmaz Temizlik çalışanları temizlik yaparken beni dinliyorlarmış. Son şarkı mesajı yeni gördüm. Son şarkımız Tam. Tüm Yılmaz Temizlik çalışanlarına armağan olsun, kolay gelsin. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

0: özlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: Reklam. Reklam.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 00.
6: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
7: Reklamlar bitti.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar, Eurorepar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hem

0: 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
2: Radyo Sahil, tam 95'te.
4: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Reklamlar bitti.
2: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazcık gecikmeli olsa da hayata programı da açmış bulunmaktayım. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Efendim saat 15'e kadar sizlerleyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım ya da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü olmak isterim sevgili dostlar. Evet, şu an iş yerlerinde beni dinleyen tüm esnaflarımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Araçlarında beni dinleyen yine şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Efendim sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Demet Akalın'la açalım, damga damga desin. Şarkı hepimize gelsin.

Efendim, sağlıklı beslenmek isteyenler ama lezzetten de vazgeçmemek isteyenler. Şimdi çok güzel bir haberim var sizlere. Dengefit ile sağlıklı öğünlere ulaşmak artık çok kolay. Üstelik her hafta birbirinden farklı ve yepyeni menüler hazırlanıyor. Kebaplardan deniz ürünlerine, günün tabağına, pizzaya, ev yemeklerine farklı birçok lezzet ve dengeli ve sağlıklı beslenme imkanı. İsterseniz üyelik sistemiyle düzenli öğünlerinizi planlayabilirsiniz. İsterseniz sadece o gün istediğiniz yemeği günlük olarak sipariş verebilirsiniz sevgili dostlar. Bir telefon kadar yakın sizlere Dengefit. İletişim adresleri şöyle: Trend Yol Go'dalar ve Yemek Sepetindeler. Bir de 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar. Sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye olarak gelecek.

Efendim şimdi yine bir araştırmayla devam edelim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Z kuşağının IQ'su ilk kez önceki nesilden daha düşük çıkmış. Eyvahlar olsun. Biz de diyoruz ki yeni nesil ne kadar zeki. Şimdi yaklaşık 100 yıldır devam eden bir eğilim ilk kez tersine döndü. Araştırmalara göre Z kuşağının ortalama bilişsel performansı kendisinden önce gelen milenyum kuşağında kuşağına kıyasla daha düşük seviyede ölçülüyor. Dikkat süresi, hafıza okuma becerisi, matematik başarısı, problem çözme yeteneği ve genel IQ gibi birçok göstergede düşüş eğilimi gözlemlenmiş. Bence de o vallahi yani. Tabii ki o kadar çok hani dijitallere maruz kalıyor ki yeni kuşak. Artık bazen böyle gerçekten düşünme yeteneğini ve empati yeteneğini de kaybetti gibi geliyor bana.

Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi Denge Fit'in başında gıda mühendisi var. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Her şey özenle seçiliyor ve doğru pişirme teknikleriyle pişiriliyor. Dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyenler, özel beslenme yapanlar, sporcu beslenmesi, alerjik beslenme ya da herhangi bir rahatsızlığınızdan dolayı özel bir beslenme yapmanız gerekiyorsa, detoks içecekler benim işim, ben çok seviyorum diyorsanız, Denge Fit her konuda sizlere destek efendim. Trend Yolga odalar, yemek sepetindeler. İletişim 0531 566 49 93. Instagram Denge Fit Yemek. Şimdi bir istek şarkısıyla devam edelim. Sezen Aksu'nun o şahane sesinden ve çok sevdiğimiz parçalarından yine bir tanesi. Gerçi bütün şarkıları birbirinden güzel Sezen Aksu'nun. Manisa'ya sevgiler, saygılar gönderiyorum. Şarkımız Buket Hanım'a ve tüm sevdiklerine gelsin.

Efendim Aliağa'da artık sizi sizden çok düşünen denge fit var, sağlıklı beslenmek istiyorum, böyle kalori hesabı yapıyorum diyorsanız tam size göre bir işletme sevgili dostlar. Bir de günümüzün şartlarında artık girip böyle mutfağa işte sağlıklı yiyecekler hazırlama imkanımız ne kadar oluyor? Genelde de böyle dışarıdan söylemeyi yeğliyoruz. Çünkü artık insanlar o kadar yoğun çalışıyorlar ki bazen yemek yapmaya fırsat bile bulamıyorlar. Ama tabii ki ne yediğiniz çok önemli. Ne yediğinize önem veriyorsanız, kalori hesabı, porsiyon hesabı yapıyorsanız, efendim Dengefit'te aradığınız her türlü şey var. İşte deniz ürünlerinden et ürünlerine, sebze ürünlerine, yani o an canınız, keyfiniz ne yemek isterse. Dengefit'in başında gıda mühendisi var. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Tüm ürünler gerçekten özenle seçiliyor, tazecik. Ve doğru pişirme teknikleriyle size ulaştırılıyor. Trend Yolga odalar, yemek sepetindeler. Yine özel bir beslenme yapıyorsanız, sporcu beslenmesi gibi ya da alerjik beslenme gibi. Yine her konuda sizlere tam destek Dengefit. Trend Yolga odalar, yemek sepetindeler. İletişim 0531 566 49 93 sevgili dostlar. Bu bölümün son şarkısı gelsin. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerleyim. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.

0: açtım kapında yayan sende.
1: Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar, böyle kıpır kıpır bir şarkıyla döndüm. Şöyle bir Karadeniz'i dolaşalım gelelim istedim. Karadeniz'in o güzel enerjisini Ege'ye taşıyalım. Turan Şahin, ya ben anlatamadım ya sen anlayamadın. Efendim bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına da hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Doğa Parkı'nın içinde önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası sizlere eşlik ediyor. Seyir Kafe Restorant'ta Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa dedikten sonra şöyle bir Karadeniz'e gittik. Kıpır kıpır o şarkısıyla bir kendimize geldik mi? Ama devam edeceğiz tabii ki hareketli şarkılar dinlemeye. Belki şöyle öğlen yemekleri yendi, çaylar, kahveler alındı. Böyle tatlı bir uyku basar değil mi? Vallahi sizi uyutmayacağım. Söz. Şimdi Derya Uludesin o zaman. Hadi çal.

0: aşkmış kime ne? Gördüm ben ama hiç etmem kelamı.
1: Bir günüm, bir dünüm, bir senim, bir külüm. Bir dönün, bir görün, Mecnun'a çölüm. Her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.
0: Diken mi gül mü? Sen bülbüle gel. Yandım ben yandım, ah yokmuş devamı. Ateş mi kül?

ateş mi, kül mü?

Ali Ağa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Ali Ağa Ticaret Odası organ seçimlerine ilişkin duyuru. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun Oda ve Borsa Organlarının Seçimleri başlıklı 3. bölümü ile organ seçimleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince Ali Ağa Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri 08 Ekim 2026 Perşembe günü Ali Ağa Ticaret Odası Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Meslek grupları seçim listeleri 22, 23, 24 Eylül 2026 tarihinde ilan edilmek üzere Ali Ağa Ticaret Odası ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Seçmen listelerinin askıdan indirileceği ana kadar Oda ve borsaya kaydı gerçekleşen tüm üyeler seçme ve seçilme yeterliliklerini taşıdıkları takdirde kaydedildikleri meslek grubunu dikkate alarak seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösteren listelere dahil edilir. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde oy verme işlemi saat 09:00-17:00 arasındadır. Seçmen listesinde adı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekaleten oy kullanılamaz. Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az 90 gün öncesini kapsaması gerekmektedir. İlgililere ilanen duyurulur. Hakime Mediha Eda Şahin, İlçe Seçim Kurulu Başkanı.

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Efendim, şimdi başka ülkelerde gayet normal olan ama bize belki çok garip gelecek bazı şeyler, kurallar varmış. Şimdi bakalım o kurallar nelermiş. Mesela Japonya'da çalışırken kısa bir şekerleme yapmak toplumsal olarak kabul görünür ve hatta çok çalışmanın bir işareti sayılırmış. Aman Allah'ım. Düşünsenize bir koltuk. Çalıştığınız vakit böyle bir mola veriyorsunuz o koltukta. Oh, ne güzel bir şekerleme yapıyorsunuz. Vah, hayali bile çok güzel. Arada bir insanın içi geçiyor değil mi? Böyle çok uzun süre çalışanlar için özellikle. Sonra Çin'de de şöyle bir değişik, gerçekten bu da enteresan. Ebeveynler yetişkin çocuklarına eş bulmak için halka açık evlilik pazarlarına giderlermiş. Nasıl yani? Böyle halka açık evlilik pazarı, yani orada demek ki hani kız seçebiliyorsun ya da erkek seçebiliyorsun çocuğuna. Vay, güzel bir şey. Enteresan bir, hani görücü usulü diyeceğim ama tam olarak da değil adı görücü usulü. Sen görüp gidip yine annelerin babaların onayladığı bir şey oluyor bak. Şimdi Almanya'da şimdi yine enteresan bir kural. Otobanda yakıtınız bitti. Eyvah, ne kötü şeydir değil mi? Ve Almanya'da şöyle bir şey varmış. Otobanda yakıtınızın bitmesi durumunda para cezasıyla karşılaşabilirmişsiniz. Bak, diyor ki devlet sana önlemini al. Bak, otobanda yakıtsız kalma. Norveç'ten bir yine enteresan bir şey. Bebekler ebeveynleri içeride otururken dondurucu soğuklarda dışarıda uyuyabiliyorlarmış. Vallahi biz olsak var ya sarar sarmalarız, ne dondurucu soğuğu, bırak yani biraz şuradan yel gelse çocuğu poşetlere sokuyoruz çocuk arabalarında, yani öyle büyütüyoruz. Aman hasta olmasın diye, işte çocuklar nasıl alışırsa öyle gidiyor demek ki bu hayatta. Kuzey Kore'den bir haber. Bu da çok ilginç. Hükümet insanların resmi olarak hangi saç modellerini kullanabileceğini kontrol ediyormuş. Ay, düşünsenize. Yani bir mekana gireceksiniz, diyor ki salık saçla giremezsin diyor. Topuz yap git diyor mesela. Ya evet, valla bazı ülkeler inanılmaz kuralcı. Yine Fransa'dan bir haber. Bazı özel durumlarda vefat etmiş bir kişiyle yasal olarak evlilik yapılmasına izin verilebilirmiş. Nasıl yani? Vefat etmiş bir kişiyle yasal olarak evlilik. Ay, adam vefat etmiş gitmiş. Tekrar evlilik ne? Anlamadım. Singapur'dan bir haber. Allah, valla bizde de olmasın ya. Böyle özellikle sokakta cak tıkı cak tıkı cak tıkı sakız çiğneyenlere ben de gıcık oluyorum. Böyle patlata patlata bir de. Sakız kullanımı ülke genelinde ciddi şekilde kısıtlanmış Singapur'da. Vallahi şahane bak. Gana'dan bir haber. Ay, bu da çok ilginç. Bazı cenazeler son derece sıra dışı ve kişiye özel şekillerde tasarlanan tabutlarıyla ünlüymüş. Yani ben bir uçağın içinde gitmek istiyorum, ben bir otobüsün içinde gitmek istiyorum ya da bir geminin içinde gitmek istiyorum diyebiliyorsunuz. Ona göre tabut yapıyorlarmış. Tövbe tövbe yarabbim. Yani nereye gidersen git, içindeyken görmüyorsun ki zaten ya. Vallahi ne ilginç kurallar değil mi? Yani her ülkenin böyle değişik değişik adetleri var demek ki.

Şimdi bir istek şarkısıyla devam edecek program. Serdar Ortaç. Yorum yok diyecek bu güzel şarkı. Her zaman olduğu gibi beni yeni dinleyerek, mesaj atarak yalnız bırakmayan sevgili Isitro'ya gidiyor. Ekvator'a sevgiler, selamlar.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Neredesin? Aman güzel yavaş yürü aman. Çok güzelsin güldüğün zaman. Yapmıyorum sana hiç falan filan. Ara beni yaparız mutlaka plan. Nasıl dersen first date mi? Bilmem olabilir of of maybe. Kanıma giriyorsun tabi çok sevdim. Yanıma gelmelisin my baby. Maşallah.
6: Efendim programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Aman güzel yavaş yürü sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında salatalar, üstüne şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler, seyir kafe restoranda sizlerle efendim buluşuyor. Doğa Park'ın içinde Alihan'ın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. İletişim 0554-907-1279, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. Instagram seyir kafe restoran Aliağa.

Efendim, şimdi Türk halkı olarak vallahi bazı konularda o kadar yaratıcıyız ki. Şimdi otobanda gidiyorsunuz ve aracın suyu kalmıyor. Yani bak 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi ama bir oto tamircisinin aklına gelmiş. Motor suyu biten oto tamircisi otobanda şalgam suyuyla 40 kilometre gitmiş efendim. Motorun içine şalgam suyu koymak nedir yahu? Demek ki bak gidiyor. Bundan sonra şalgam suyu, turşu suyu. Su yoksa her türlü sıvı koyulur. Bak tescillemiş yani. Şalgam suyuyla 40 kilometre gittiğine göre araba. Demek ki yeter ki yani sıvı bir şey olsun. Gerçekten çok yaratıcıyız.

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Sırayla devam ediyoruz ve birazdan veda şarkım Robert Hatemo'dan gelecek. Şimdi masumum sizler.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, programın veda şarkısı geldi. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına önce bir alkış göndereyim. Alan nasip ederse yarın yine 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: sesin, en güçlü sesi, Radyo Sahil.
1: Canım isterse giderim, canım olma benim. Okyanuslar benim, artık liman olma derim. Büyüklük benle kalsın, çok küçümsedin.

Olma benim, okyanuslar benim, artık liman olma derim. Büyüklük benle kalsın, çok küçümsedin. Büyüttüğüm düşüncelerini

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçarcan, radyonuz hem tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Fatma Turgut'la yaptık. Bir varmış bir yokmuş radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Demet Akalın'la devam ediyoruz. Ne yapıyorsan yap. Hoş geldiniz.

Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Dedi yapay zeka güzelimiz değil mi? Evet. Efendim internet hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesi. Yoksa rahat edemiyoruz. Telefon çekmediği anda, telefon çekmese de olur, internet çeksin yeter ki. Telefon görüşmeleri bile internet sayesinde ikinci plana düştü. Hepimiz bağımlısıyız. Sorsak kimse yo. İhtiyaç duyduğum zaman arada maillere bakıyorum. Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Maillere bakmak. Ondan sonra işte mesajlara falan bakıyorum. Bazen şirketten falan evden yazıyorlar. Onlara bakıyorum WhatsApp'tan. O yani. Yoksa diğer taraftan yok be nereyesin? TikTok asla. Budur değil mi? İnternete gün içinde sadece belli zamanlarda ara ara kafamız dağılsın diye bakarız değil mi? Şu an kaç kişinin elindeki telefonda sosyal medya açık? Dürüst olun. İnternet çekmediği zaman küplere biniyoruz. Mesela ben evde özellikle. Hani telefon neyse de evdeki internet bir her ay deli gibi para ödüyorum ben ona. Hakikaten iyi para yani. Ondan sonra bir arıza marza olduğu zaman ben kuduruyorum. Arıyorsun mesela haber verdikleri zaman işte bölgesel bir arıza vardır. Hani şöyle olacak, şu saatler arasında gidecektir falan, eyvallah tamam. Diğer taraftan mesela arıyorsun, aradığın işte operatörün de mesela haberi yok bundan. Yapma, internet mi yok orada ya? Yok vallahi, hadi canım. Biz bir bakalım abi hemen oraya falan filan uğraşıyorsun yani. Yıllarca uğraşmasın da var. Ama şöyle maşallah diyeyim, son dönemde bir problem yaşamadık da. Sinirlerimiz bozuluyor. Evde böyle wireless falan çalışmadığı zaman. Yalnız değiliz efendim bu konuda. Hindistan'da da benzer bir şey var. Yalnız Hindistan'dakiler biraz farklı bir tepki göstermişler. İnternet çekmeyince mühendisi kuleye bağlamışlar efendim. Getir mühendisi getir böyle getir çek. Hindistan'da 2 yıldır 5G ödemesi yapmalarına rağmen adam çileden çıkar bak. Bağlantı sorunu yaşayan köylüler arızayı gidermeye gelen teknisyeni baz istasyonu kulesine bağladı. Böyle daha iyi çekiyor. Biraz yönünü değiştir onun şöyle. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Hardauli köyünde uzun süredir devam eden internet altyapı sorunları sıra dışı bir protestoya dönüştü. Bir de o da vardır mesela, faturayı ödersin yine. Bak internet arızası vardır, faturayı ödersin. Ne zaman ki böyle arızayı söylediğin zaman o zaman dur biz o zamanın hesabını sizden keselim hani falan filan tribine giderler. Lan sen bilmiyor mu bende internet var mı yok mu? 2 yıl aşkın süredir 5G hizmeti için ücret ödemelerine rağmen yalnızca istikrarsız bir 4G bağlantısı alabildiklerini belirten köy sakinleri, arızayı gidermek için bölgeye gelen telekomünikasyon teknisyenini baz istasyonunun kulesine bağladı. Çekiyor mu bari? Bildirilen arızaları incelemek üzere köye giden teknisyen Adityan Banshink, defalarca yapılan şikayetlere rağmen hizmet kalitesinin iyileştirilmediğini savunan köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Şirketin ilgisizliğinden şikayet eden grup, Shing'i kablolarla baz istasyonu kulesinde sabitleyerek hareketsiz hale getirdi. Mesela şirketi arıyorlar, hala ilgi göstermiyor şirket. Tam kalsın orada, o çalışır öyle o. Teknisyenin kuleye bağlı olduğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından kolluk kuvvetleri duruma müdahale etti. Polis ekipleri Shing'i kurtarırken olaya karışan 5 kişi hakkında yasa dışı alıkoyma ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla adli işlem başlatıldı demiş. Bu da kaçınılmaz son yani baktığı zaman. Vallahi ne diyeyim şimdi? Evet, yapılan yanlış bir şey kesinlikle ama işte insanoğlunun nasıl çileden çıktığının da bir göstergesidir bu. Bir de böyle ararsın sanki şey gibi, hata sendeymiş gibi. Şöyle yaptınız mı lan? Ne yaptım mı? Oğlum ben telefonu açıyorum. Kullanıyorum işte yani normal standart böyle şey. Yüz okuyor ya da işte ne bileyim parmak izi okuyor falan, oradan bakıyorum ben kullanıyorum. Hani şu ayarı yaptınız mı? Yapmadım. Onu ben yapmayacağım, onu sen yapacaksın işte. Onu ben yapmasını biliyor olsam zaten bu işi yapmam. Bu konuda anlaşamıyoruz arkadaşlarla maalesef.

Sertab Erener, Aslan'a başlıyor radyonuzdaydı. Efendim, ehliyet sınavına kaç defa girdiniz? Ehliyeti olanlara soralım. Girersin, nedir? İşte teori derslerini yaparsın. Yazılı sınav olur. Sonra direksiyon sınavı, değil mi? Genelde bu sınav geçilir. Genelde tek seferde geçilir. Yani eğer biraz dikkat edersen. Ki bu arada hala bu şey soruları var mı ya, motor soruları? Bizim zamanımızda işte ilk yardım vardı, trafik bilgisi, bir de motor. Bunun kadar saçma bir şey yok. Motor dersi. Tamam, mesela pratik birkaç bir şey öğret. Onu trafik bilgisine yerleştir, oradan öğret. Ne bileyim, mesela işte hararete bakma. Ondan sonra ne bileyim, yağ kontrol etme. Lastiklerin havası falan bile, onları öğret. Arkadaşım, motorun iç kısmından bana ne? Onu biliyor olsam zaten şu an sanayide bir dükkan olurdu. Bırak da onu usta yapsın. Ne yapıyoruz mesela? Allah göstermesin, dünyanın en kötü şeylerinden bir tanesidir. Yolda kaldın. Ya da yolda kalmadın, araç arıza yaptı, servise götürüyorsun değil mi yani? Anlasan da servise götürüyorsun, anlamasan da servise. Çünkü yapamazsın onu. Böyle motorda bir arıza olduğu için. Mesela motor derslerinde bu da söylenir işte. Şeyde mesela, hangi aşamada servise aranmalı? Ya da çekici aranmalı mesela. Ona zaman ayıracağına, gel bizi şey konusunda o kültürü yerleştir. İşte araçta bulunması gereken işte çekicidir falan filan. Bunlara mesela çekici diyormuş. Ne o? İpler mipler. Bunlar konusunda özellikle mesela trafik bilgisi, trafik kuralları. Bizde hala trafik kuralları. Yani o kültür bize yerleşmedi efendim. Trafik kuralı kültürü, onu kabul edemiyoruz biz. Trafikte hep haklıyız. Ne olur sınava girersin, olur gününde değilsindir. Rahatsızlığın vardır, kalabilirsin. Ya da direksiyon sınavına girersin, işte olamaz, heyecan yapabilirsin. Bir şeyler olabilir, geçemeyebilirsin. Hadi ikinciye girdin. Genelde ikincide geçilir. Hadi diyelim olmadı, 3. Efendim 138 kere. Bunu döverler ya. Ehliyet sınavını bakın, tam 138 kere geçemedi. Ehliyet sınavı dediğin mevzuda sorular zaten aynıdır. Çünkü trafik kuralları değişmez. Ondan sonra ilk yardım değişmez. Hani yeni bir şeyler bulduk, ne bileyim, hadi bunu da, değişmez. Motor dediğim gibi gereksiz ama o da değişmez. Arkadaş, 138 kere kalmak nedir ya? Bak, trafik sınavlarında bile şey görüyoruz gerçi. Kopya düzenekleriyle yakalananlar var bir de, biliyorsunuz. Hani o büyük ayıp. Ben çıkamam insan içine, Allah göstermesin. Hani öyle bir şeyde kopya düzeneği kuracağım, yakalayacaklar beni. İşte telsiz melsiz bir şeyler koyuyorlar böyle, kulaktan dinleme falan. Arkadaşlarımın yüzüne bakamam. Ha, bu var ya, ehliyet sınavından kopya çekmiş. Orada da yakalanmış. Polonya'da bir sürücü adayının ehliyet alma azmi görenleri şaşkına çevirdi. Adam 9 yıl boyunca girdiği teorik sınavdan 138 kez başarısız oldu. Bence buna bir ödül vermek lazım önce. Yıllarca pes etmeyen adayın başarısızlık sebebinin arkasındaki akıl almaz gerçek ortaya çıkınca 139. denemesinde nihayet muradına erdi. Tebrikler. Bunu kullanacağı arabayla bilmez ha. Tam 9 yıl 138 başarısız deneme ve harcanan binlerce avro. Polonya'da ehliyet sınavını bir türlü geçemeyen adamın pes etmeyen mücadelesi ülke gündemine oturdu. Azmetmiş. Sınav merkezinin fark ettiği küçük bir detay adayın kaderini değiştirdi ve 139. sınavda ehliyet hayali gerçek oldu. Tabii yardım etseydiniz sorularda adama. Belli olmuyor yani bu. Bak, talihsiz aday 2017 yılından bu yana bilgisayar tabanlı teorik sınavın kapısını aşındırıyordu. 9 yıla yayılan bu süreçte tam 138 kez sınavdan elenen sürücü adayı sadece sınav ücretleri için yaklaşık 1800 avro harcadı. Merkez müdürü Pavel Gurgul adayın sınavı asla bırakmadığını, işte azim, ve ehliyetin onun için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını gösterdiğini belirtti. Abi 9 yıl alamamışsın zaten. Nasıl bir anlam taşıyabilir ki?
Yıllarca süren başarısızlığın nedeni uzun süre gizemini korudu. Hani şey diyememişler, abi sen de zeka... Ama dur bakalım acaba ne olabilir diye. Ancak sonunda sınav merkezi dikkat çeken bir detayı fark etti. Adayın ders çalışırken kullandığı test programı tüm soruları içermeyen kısıtlı bir demo sürümdü. Şimdi tamam, demo sürüm anladık. Yetkililerin uyarısıyla programın tam sürümüne geçen aday eksiklerini hızla tamamlayarak testlerde yüksek puanlar almaya başladı. Ve 139. sınavında başarıyı yakaladı demiş. Öncelikle tebrik ederim. Tamam, bir tebrik ederim ama arkadaş... Bak dedik ya, çıkan sorular bellidir. Yani sürekli sorular değişmez ki zaten burada da değişmediğini anlıyoruz. Neydi? Test programından bahsediyor. Yani aynı sorular üzerine dönüyorsun. Hadi bir sınavda tamam demo sürümü kullanıyorsun. O sorular denk gelmedi. İkinci sınavda denk gelmedi. Üçte, beşte de mi denk gelmedi ya? Bence gerçi başarıyı yakalamış ama yine de bu arkadaşta bir sıkıntı var. Neydi? Hemen hemen herkes zaten internetten hazırlanıyor buna. Bizim zamanımızda yine şimdiki gibi böyle internet o kadar yaygın değildi ama vardı böyle şeyler. Test siteleri. Oraya giriyorsun. Bütün sorular orada var zaten. Cevaplar da zaten aynı. Çok öyle ağam şağam bir şey değil yani ehliyet almak. Önemli olan ehliyetten sonraki hal tavırlar. Yani ilkokul çocuğunu koy, o da ikinci sınavdan sonra geçer gider yani. Ama bu kadar değil. Bak, Polonya yasalarına göre sürücü adaylarının teorik veya pratik ehliyet sınavına girmesinde herhangi bir sayısal sınır bulunmuyor. Bize bulunuyor mu? Adaylar harçlarını ödedikleri sürece istedikleri kadar sınava tekrar girebiliyor. 163 kez biri girmiş efendim bak. Tarnow'daki bu olay büyük ses getirse de ülke rekoru değil. Polonya medyasındaki bilgilere göre Polonya'da demek ki genetik bir sıkıntı var ehliyet sınavlarına karşı. Başka bir kentte bir aday teorik sınavı geçebilmek için 17 yıl boyunca tam 163 kez sınava girmiş efendim. 17 yıl. Evet yani Polonyalıların genetiğinde böyle bir ehliyet sınavlarına karşı bir sıkıntı var. Buradan bunu da anlayabiliriz esasında. Yani, hadi bir kişi olsa tamam eyvallah diyoruz ama mevzu bir kişiyle sıkıntılı değil. Bir kişiyle sınırlı değil. Neyse, hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın, kazasız belasız.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti.

Ben Türksel, Sultan Süleyman radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ünay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, dünyanın en sıra dışı aile rekoru tescillendi denmiş. Hangi gün doğdunuz efendim? Siz hangi gün doğdunuz? Varsa kardeşleriniz hangi gün doğdular? Sonra devam ediyoruz. Kuzenler. Var mı böyle ezberini tutan? Gerçi artık ezberimize tutmuyoruz. Hani bu konuda Facebook bize yardımcı oluyor. Günü geldiği zaman hatırlatıyor. İşte şunun doğum günü kutla diye. Ya da işte atıyorum takvime yazıyorsanız alarmda kuruyorsunuz. Orada hemen uyarı çıkıyor. İşte şunun doğum günü falan filan diye. Aynı gün doğan var mı efendim ikiz olanlar dışında? Mesela nedir işte abi kardeş, abla kardeş. Var mı efendim aynı gün doğan? Binde bir olabilir. Ya da mesela belki hani annesiyle aynı gün doğan olabilir, babasıyla aynı gün doğan, o binde bir olabilir. Baba ile anne mesela aynı gün doğmuş olabilir. Bu seçilebilir mi bu durum esasında? Hani eş adayında böyle bir kriter tercih edebilirsin işte. Nedir mesela? 23'ü olsun mesela. 23'ünde doğmuş olsun gibi. Efendim, dünyanın en sıra dışı ailesi demiştik. Rekor 118 yıldır bu ailede doğan herkes aynı gün dünyaya geliyor. Oğlum nasıl tutturuyoruz lan bunu? Tamam, hadi belli bir şey var, kabul. Belli bir bekleme süresi var doğum için. Ama herkes... aynı günlerde mi? Hani bu aktivitede bulunuyorsunuz. Amerika'da yaşayan bir ailenin 118 yıla yayılan inanılmaz doğum günü tesadüfü dünya tarihine geçti. Ya bence pek tesadüf değil bu. Hadi bir tanesi, iki tanesi eyvallah olur. Ama 118 yıllık bir tesadüf durumu. 5 kuşak, bak 5 kuşak boyunca tüm üyeler aynı gün dünyaya gelmiş efendim. Harlow ailesi. Ve rekorlar kitabına girdiler. Akıl almaz silsilenin şaşırtıcı detaylarına bakalım. Takvimler 14 Eylül'ü gösterdiğinde bu ailede tek bir doğum günü kutlanmıyor efendim. Tam 5 kuşaktır tüm bebeklerin aynı tarihte doğduğu. Bel ailelerinde son doğan bebek eşine rastlanmayan bir tesadüfü resmi dünya rekoruna taşıdı. İşte matematik kurallarını zorlayan o hikaye. Evet, zor yani. Tamam evet, hani dediğimiz gibi bekliyorsun falan filan, eyvallah. Da. Şey mesela hani o dönem bir belirti yok diyelim. Arkadaşlar seneye de... artık olmadı, seneye bakacağız. Ya da şey mesela ek kontenjan gibi düşün. Hani erken doğum. Hani tutturamadık. Bir iki ay sonra arkadaşlar bir... Tövbe estağfurullah. Amerika'nın Omaha kentinde yaşayan Bell ve Harlow aileleri istatistik bilimini ve matematiksel ihtimalleri alt üst eden olağanüstü bir olaya imza attı. Oğlum şey olmasın, bunlara mesela bak bir yanlış bir şey olmasın, eskiden olurmuş. Yıllar öncesinde köyde böyle bir doğum olduğu zaman falan, hani biri şehre gittiği zaman veya işte muhtar falan bütün hepsini kayda geçiriyor. Hepsinin doğum günü aynı gün. Veya işte nedir, doğum günü tam bilinmiyorsa 1 Ocak'tır mesela. Böyle 60'lı yıllarda doğanlarda, 50'li yıllarda doğanlarda 1 Ocak yazıyorsa zaten orada bir soru işareti oluyor. Olabiliyor, bunların eskiden böyleydi yani. Ama günümüzde hala da bu şekilde devam ediyorsa... Bak, 2025 yılında dünyaya gelen son bebeğin ardından süreç resmiyet kazandı ve aile adını... Dünya rekorları kitabına altın harflerle yazdırdı. Ya muhtemelen böyle bir rekoru kırmak kimsenin aklına gelmemiştir zaten. Hani bundan sonra aileler mesela oturup, arkadaş biz de bundan böyle kuşaklar boyu çalışıp herkesi aynı gün doğması yönünde teşvik edeceğiz. 1907'den 2025'e uzanan 14 Eylül mucizesi. Bir dakika, 14 Eylül hangi burç oluyordu? Bir saniye. Çünkü Eylül Başak olması lazım. 14 Eylül hangi burç diye yazdık? Başak burcu. Oo, iyi ki bu aile bana yakın değil. Bak, Başak burçlarını severim tabii, bu ayrı bir şey ama pek anlaşamayız.
Ve hayatın bana en büyük acımasızlığıdır. Yani hayatımın her alanında hep yanı başımda bir başak bitmiştir. Başak, simetri, işte ne bileyim, düzen, tertip, her şey var. Ben kova. Başak ne kadar simetrikse ben o kadar asimetrik. Çiledir yani. Düşünsene bütün sülaleye bak. 5 kuşak hepsi Başak Burcu. O evde bir tane dağınıklık bulamazsın. Bir tane böyle perdenin bir tarafı yamuk geçmiş olsun. Efendime söyleyeyim, hani yamuk dursun. Yamuk geçmiş değil bak, yamuk dursun. Ne bileyim hani bardaklar, çanaklar düzensiz, bulamazsın. Adamlar bak belli Başak oldukları için belki de bu kadar hassas davrandılar. Arkadaş, sistemle gideceğiz. Doğumları simetrik bir şekilde yapacağız deyip. Neyse, enteresan bir rekor. Hani bu rekor tekrar kırılır mı? Bilemiyorum. İnsanlar bunun için uğraşır mı? Hiç bilmiyorum. Tamam, hadi mesela belli günlere denk getirme durumları var. Dediğimiz gibi onun matematiği az çok belli. Hani o dönemde doğum istiyorsan nedir? Ona göre bir çalışma düzeni. Bu olabiliyor ama kuşaklar boyu bunun bu hale gelmesi bu enteresan.

Elif Buse Doğan yangın yeri radyonuzdaydı. Hep yangın yeri. Ay pekala. Bu nedir? Zarda altı atan tek kuruş hesap ödemeyecek. Neresi burası? Nis Limanı'nda. Bak, hizmet veren bir restoran. Müşteri çekmek için ezber bozan bir kampanya başlattı. Belirli saatlerde yemek yiyen müşteriler masaya gelen hesap öncesinde tek bir zar atıyor. Ha, tek zar zor. Bak şimdi, çift zar olsa bir de attığın yer önemli. Tavlaya mı atıyorsun yani? Orada da bak, ben sana söyleyeyim. Tavla yüzeyi çok böyle parlak değilse, çok kaygan değilse, hani biraz böyle eskimişse daha rahat olur o. Yani iki zarı aldın, tamam mı? Mesela düş yaşatacaksın. Ben sana yöntemi söyleyeyim. Evde denemeyin. Şimdi üst üste koyacaksın zarı, tamam mı? Alttaki zar da altı üste olacak. Yani altıyı göreceksin. Gözün görecek altıyı. Üste koyacağın zarda da altı kapalı olacak. Yani iki altı temas edecek birbirine, tamam mı? Sonrasında atarken tavlaya yuvarlayarak atmıyorsun öncelikle. Şöyle bir yukarıdan aşağı doğru gönderiyorsun, tamam mı? Tabii böyle çok da göstere göstere değil. Tabii böyle eğimle. Yani alttaki zar dönmemesi lazım. Üstteki ona baskı yapacak. Alttaki altı olacak. Diğeri işte artık biraz şans. Diğeri de çok hızlı da atmayacaksın. Böyle tıkır tıkır tıkır gidip altıda kalabiliyor. Bu bir ihtimal, ben sana söyleyeyim. Çok yaptık. Yani üniversite yıllarında iyiydik yani. Neyse, bileydik bunları çalışırdık. Tabii burada tek zar var. Zar atarak efendim bunu... hesabı ödemekten kurtulabiliyorsun. Belli saat dilimlerinde ama, yani her zaman olan bir şey değil bu. Nis'te biraz şansla restoran hesabını tamamen ücretsiz hale getirmek mümkün. Zarın sonucu gecenin sonunda ödenecek tutarı belirliyor. Nis'in liman bölgesinde efendim bir restoran müşterilerin ilgisini çekmek için sıra dışı bir kampanya başlattı. Belirli saatlerde restoranda yemek yiyen müşteriler yemeklerinin sonunda tek bir zar atarak tüm hesaplarını sildirme şansı yakalıyor. Peki altıyı tutturamazsa ne oluyor? Bütün hesaplar arkadaşa. Evet yani, o da var. Değil, zar altı gelirse hesabın tamamını restoran karşılıyor. Bir Fransız haber sitesinin haberine göre kampanyaya katılmak için tek gereken hesabı ödemeden önce bir zar atmak. Hani özel mözel bir şey yok yani. Altı gelmesi halinde müşteri hiçbir ücret ödemeden restorandan ayrılıyor. Restoranın zar oyunu her gün iki farklı zaman diliminde geçerli. Müşteriler sabah 10-12 ve akşam 17-19 saatleri arasında bu fırsattan yararlanabiliyor. Her masaya ödeme öncesinde yalnızca bir kez zar atma hakkı veriyor. Herkese bak. Eğer o saat diliminde oradaysan, sabah 10-12 ya da akşam 17-19 arası oradaysan, kalkacaksın, hesabı ödeyeceksin. Hemen diyorlar ki buyur abi zar. Ondan sonra atıyorsun, eğer o zarda 6 gelirse iyisin. Gelmezse yapacak bir şey yok. Zaten hani hesabı ödeyeceksin. Hani ödeyeceksin yani hesabı yani. Böyle enteresan bir durum. Kampanyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri restoranın kazanabilecek hesap için herhangi bir üst sınır koymaması. Bak, üst sınır yok. İstediğin kadar ye iç. Tamam mı? Altı atarsan hepsi bedava. Hani mesela işte hesabınızın atıyorum nedir işte 2000 lirasına kadar olan bölüm değil. Hayır, tamamıyla yani. İyiymiş. En azından kaybedeceğin bir şey yok. Riski yok yani. Şu olabilir, deseler abi eğer altı tutturamazsan yan masayı da sana kilitliyoruz diye. Hani o olsa başka olurdu bak o. İnsan biraz üzülürdü oradan. Zar atma anı da restoranın genel atmosferinin bir parçasına dönüşmüş durumda. Christian, zar atma olayı tüm salonu güldürüyor, kaybedenler bile demiş. Ve eğer biri altı atarsa inanın bana herkes duyuyor diyerek kampanyanın yarattığı heyecanı anlatıyor. Duyar tabii canım yani.
Duyması kadar basit bir şey yok zaten. Bunlar da sosyal medyadan falan paylaşıyor. Bak reklama bak sen reklama. Zarını al gel. Yok tabii şey zarını al gel olmaz. Zar onlardan olacak. Öbür türlü şey bir dünya hile dolaşır orada. Oho. Fikir Londra'daki restoranlardan gelmiş. Bak daha önce de başka yerde yapılmış bu. Peki iyi vallahi ne güzel. Güzel bir promosyon. Eğer altı atarsan iyisin. Atamazsan yapacak bir şey yok. Hesabı ödüyorsun.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız

0: keyfince tatlı ev. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Amucanay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Mustafa Sandal radyonuzda masum gibi.

Atiye Olay Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve efendim dolandırılmaya devam ediyoruz. Bu konuda hiç affetmiyoruz. Her türlü dolandırıcılığa kapımız açık. Bu defa bakın, iş arayanlara kredi tuzağı denmiş, paraları kendi hesaplarına aktardılar. İş arayana niye kredi? Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına banka hesabı açarak kredi çektikleri belirlenen iki şüpheli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Bir dakika, iş görüşmesine gidiyorsun. Şeydir muhtemelen, hani tamam olumlu geçti, biz sizi işe alacağız, hemen hesap açalım, kimlik bilgilerinizi alalım diyor. Oradan kimlik bilgisini veriyorsun, senin adına hesap açıyor. Oradan belki hesaba da giriş yapıyor. Ha. Oradan olur. İşte bu gibi şeyler olmasın diye genelde şirketlerde şu olur. Böyle işe başladığın zaman falan ya seni bankaya gönderirler. Ya bankadan birileri gelir, onlar hesap açar. Normalde olması gereken o yani. Bu arkadaşlar hani zahmet olmasın diye. Hani biz sizin yerinize yaparız bunu. Siz nasıl olsa şimdi para yok, kredi de çekmek isterseniz onu da yaparız biz, onu da yaparız. Şirket olarak insan kaynakları birimince Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Gebze ve İzmit'te dolandırıcılık ve bilişim yoluyla hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda ATK ve MSK'nın iş arayan kişileri ilanlar ve görüşme vaatleriyle tuzağa düşürdüğü belirlendi. Ya millet zaten iş arıyor. Millete zaten para yok. Arkadaş, hani tamam bir hırsızda vicdan aramak çok doğru bir şey değil belki ama insan yine de arıyor ya. Hani şunu yapacaksan da tövbe estağfurullah. Yani yapma da git, parası olana yap bari illaki yapacaksan yani. Şüphelilerin iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına mobil bankacılık hesapları açtırdı. Evet, dediğimiz gibi. Ardından bu hesaplar üzerinden kredi çekerek paraları kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi. Muhtemelen şöyle, sana hesap açtırıyor. Sen uygulamayı indiriyorsun, açıyorsun, hesap da açıyorsun. Oradan aynı şifreyi bilgisayardan da açıyor. Sonra sen çıkıyorsun, gidiyorsun, o bilgisayarda açık. Bu yöntemle 3 kişiyi dolandırdığı belirlenen ATK ve MSK polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemlerin ardından adliyeye sevk eden 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı denmiş. İyi, inşallah kolay kolay çıkamazdır ama işte dikkat. Bir, hani evet dediğimiz gibi yani insanlar iş arıyor. Bir dünya işsiz insan var. Ama ne olursa olsun hani iş görüşmesi yaptığınız kişilere de dikkat etmek gerekiyor. Yani şirketine bakmak gerekiyor vesaire falan. Bir sürü şey var bunun. Aman dikkat, adamlar direkt dolandırıyor yani. Bir de başka mesela iş başvurusu yapıp başka türlü dolandırıcılıklar da vardı geçmişte. Onları da okuduk. Yani iş başvurusuna gidiyorsun. Orada senin ya bir sürü saçma sapan şey oluyor. Yani kime nasıl güveneceksin bilemiyorum ama bu gibi şeylerde aklınızda bulunsun. Eğer evet hesap açımı olacaktır ama bunu ya siz bankaya gidin ki olması gereken odur ya da bir banka personelinin oraya gelmesi gerekiyor. Bu şekilde olur yani bu. Banka personeli geldiği zaman da hesap açıyor. O da sana bir kredi kitlemeye çalışıyor. Ama en azından o krediyi kabul edersen kendi hesabına yatıyor. Ya da bir kredi kartı ya da ek hesap mesela. Onları falan, hatta şey oluyor zaman zaman ya işte bu ek hesabı açmak zorundayız. Değilsin yani. Yani sen böyle bir zorunluluğun olabilir belki. Sana yöneticilerin kardeşim işte şuradan hesap açtığın zaman ek hesap açtırma yolunda yönlendir diyor olabilir ama ben ona onay vermek zorunda değilim. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz ama bunu aşabiliyorsun yani istemiyorum dediğin zaman. O tekrar klasik banka görüşmeleri biliyorsunuz zaten. Hani ya zor günlerde yardımcı olur, şöyle olur, bu işin zararı falan. Sen ikinci defa hayır dediğinde olmuyor zaten o iş. O yüzden aman dikkat.

Ecem Umar Yaz Yağmur'u radyonuzdaydı. Çok bilindik bir söz vardır. Ölüm hak, miras helal diye. Hani konuşulması çok hoş şeyler değildir bunlar baktığın zaman. Tabii beklentisi olanlar da var, o ayrı bir şey, onu da biliyoruz. Hani bu da hala yaşıyor bir ölüm. Bunlar da olabiliyor. Zaman zaman aileler arasında gerginlikler olabiliyor. Küsmeler olabiliyor. Kavgalar, maalesef cinayetlere kadar giden kavgalar görebiliyoruz. Görüyoruz da görüyoruz yani. Bunlar var. Keşke olmasa. Bir de miras şanssızlıkları var efendim. Dünyanın muhtemelen en şanssız insanlarından birini duyacaksınız şimdi. Amcasından 56 milyon lira kaldı ama paraya dokunması yasak. Şey diye düşünüyorsunuz değil mi? Hani acaba bir şart mı koştu işte? 56 milyon lirayı yeğenime bırakıyorum ama şu yıla kadar paraya dokunamayacak. Bundan sonra mesela, bundan 30 yıl sonrasında öyle şartlı. İşte banka hesabında işte mevduat veya ne bileyim işte faizdir maizdir, tam 30 yıl sonrasının tarihini atıyor. Bugüne kadar paraya dokunamayacak, ondan sonra parayı dilediği gibi kullanır diye sayıyorsun 30 yıl. Yaş mesela atıyorum 50 o sırada. Hayda, 80 yaşında milyonersin. Tam olarak öyle değil efendim burada. İtalya'da vefat eden amcasının kiralık kasasında 1,5 milyar İtalyan lireti, yani yaklaşık 56 milyon TL bulan adam, yasal değişim süresi 2012'de dolduğu için parayı euroya çeviremedi. Biliyorsun 56 milyonun var. Sen paraya bakıyorsun, para sana bakıyor. Bir şey de yapamıyorsun. Niye bunun davası mavası olmuyor yani, bir sürü para yani. İtalya'da yaşayan efendim Vicenza doğumlu Stefano isimli bir vatandaş. Hayatını kaybeden amcasının bankadaki kiralık kasasında saklanmış 1,5 milyar İtalyan lireti buldu. Güncel döviz kuru karşılığı yaklaşık 1,1 milyon euro, yani 56 milyon lira gibi olan banknotların yasal değişim süresi dolduğu gerekçesiyle avroya dönüştürülemediği bildirildi. Paralar kasada bekliyor. Gıcır gıcırdır onlara, bak söyleyeyim. Efendim, habere göre mirasçı veraset işlemleri sırasında amcasının kiralık kasasında kusursuz durumda muhafaza edilmiş banknot desteleri tespit etti. O anki adamın düşünceleri, bir empati kurun adamla. Veya benzer bir şey yaşıyorsunuz. Hani bir yakınınızdan tabii ki hani ölüm olacak. Hepimiz gideceğiz. Kalıcı değiliz hiçbirimiz ama hani böyle bir haber geliyor. İşte amcanızdan size miras var, işte bankadaki kasaya gitmemiz gerekiyor falan filan diye avukatla gidiyorsunuz. Kasa bir açılıyor. Deste deste para. Ama çevrilemeyen türden para. Orada artık hayır dua mı okursun, beddua mı okursun? Vefat eden amcanın İtalyan Euro bölgesine dahil, İtalya'nın Euro bölgesine dahil olduğu dönemde paraları Euro ile değiştirmediği belirlendi. İşte bak, o günkü adamın rahatlığı bugün nelere sebep oluyor. Bulunan meblağın vadesiz bir hesaba aktarılması talebiyle İtalya Merkez Bankası'na başvuran Stefano'ya, eski ulusal para birimlerinin Euro ile değiştirilmesi için tanınan yasal sürenin 28 Şubat 2012 tarihinde sona erdiği yanıtı verildi. Yok mu zaman makinesi? Banka d'Italia mevzuatına göre liretin euroya çevrilebilmesi için başvuru sahibinin 6 Aralık 2011 ile 28 Şubat 2012 tarihleri arasında resmi bir değişim talebinde bulunduğunu ve zaman aşımını durduran hukuki adımlarla bu hakkını aktif tuttuğunu belgelemesi gerekiyor demiş. Amca öldü. Abi kesin gelmiştir, bak o yapmıştır ama yani siz ilgilenmemişsinizdir. Adam hukuki yollara başvurmuş. Söz konusu tarihlerde kaydedilmiş resmi bir başvuru bulunmadığı için Merkez Bankası talebi reddederken 1,5 milyar liretin mirasçısı olan Stefano'nun hukuki yolları incelemek üzere bir tüketici derneğine başvurduğu öğrenildi denmiş. Vallahi tüketici derneği olur efendime söyleyeyim. Ondan sonra artık avukatlar olur. Bu işi iyi bilen avukat varsa eğer, onlar olur. Ne bileyim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Burada bir insanlık zulmü var diye mesela, o olur. Hadi nereye başvurursan yani.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sıla yine karışık sözlerden bir şarkı. Karanfil Radyonuz'daydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir. Ve benim sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Şimdi kıpır kıpır bir şarkı. Yeliz ve Aşk Alfabesi.

Tam Burama radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namücan Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım ve bakınız, ülkeler zaman zaman özellikle yaz dönemlerinde turist çekmek için Turizm Bakanlıkları vasıtasıyla bir takım tanıtım filmleri hazırlarlar. Ülkeleri tanıtırlar. İşte bizde bakın böyle sahiller var, işte şöyle işletmeler var, oteller bildiğin gibi değil. Hele deniz var ya abo diye. Bunları görürüz, biz de yapıyoruz çünkü. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Bunu sosyal medyada yayınlarsın, televizyonlarda yayınlarsın falan filan. Turist önemlidir çünkü. Turist eşittir döviz. Biz zaman zaman bu işte biraz abarttığımız için... hani arada böyle evdekileri de kaçırmıyor değiliz yani komşulara. Hatta biz yerliyi bile kaçırmaya başladık. O lahmacun fiyatlarını bile aşağı çekebilsek... Sıkıntının ana kaynağı o. Bodrum'daki lahmacun fiyatı. Yeme kardeşim. Yeme. Yemediğin zaman o fiyatları... Neyse geç, onlar ayrı bir şey de. Dedik ya, evet hani ülkeler böyle promosyonlar yaparlar yani, tanıtımlar yaparlar. Efendim yapılmış ama çok enteresan. Turist gelsin diye ormana 1 milyon liralık altın sakladılar. Finlandiya'da gidilir. Finlandiya güzel bir ülke. Yani böyle mutlu insanların yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Hem gidiyorsun hem de altını buluyorsun, mutlu mutlu dönüyorsun. Turist çekmek için çıtayı akıl almaz bir seviyeye çıkardılar. Güneşin 24 saat batmadığı büyüleyici coğrafyada ziyaretçi sayısını artırmak isteyen Finlandiyalı yetkililer dağ yolunun kenarına tam 1 milyon 122 bin lira değerinde altın gizledi. Tek bir şartı var tabii, hani bu bulursan para senin bak. Yani altın senin. Ama tek bir şart var. Bu şart biraz bozabilir bizi. Herhangi bir ağaca zarar vermemen gerekiyor. Oğlum bizimkiler ormanı kaldırır lan oradan. Bizimkiler derken yani ne olduğunu anlamışsınızdır. Işığın hiç sönmediği masalsı bir coğrafya... Eşsiz bir doğa ve patikanın bir köşesinde keşfedilmeyi bekleyen servet değerinde bir hazine. Tabii bu maden değil. Şimdi maden olsa başka olurdu. O yüzden dedik hani biz yüklendik ama. Turizm anlayışında sınırları zorlayan Finlandiya, gezginleri harekete geçirecek akıl almaz bir adım attı. Bölgedeki yaz turizmini canlandırmak isteyen yetkililer ormanın kalbine tam 23 bin dolar değerinde altın külçe gizledi. Ama şimdi peki biz nereden bileceğiz gizlediğinizi? Tamam, siz böyle bir vaatte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ormana işte 1 milyon lira tutan falan neyse bir altın külçe gizledik, bunu bulursanız sizin diye. Ama şimdi ben nereden bileceğim? Yani tamam, gittim ben bulamadım. Gitti diğeri bulamadı, o bulamadı, bu bulamadı. O şey mi diyeceksiniz ya, tüh be bulamadınız. Yani aradınız bulamadınız, yazık oldu falan diye. Ondan sonra... Güvenemem ki ben. Gerçi adamların pek umurunda olacağını sanmıyorum bunun ama. Güneşin 24 saat batmadığı büyüleyici gece yarısı güneşi döneminde başlatılan bu dev hazine avı kısa sürede dünya genelinde macera tutkunlarının odağı haline gelmiş. Bölgenin turizm kurulu tarafından hayata geçirilen gece yarısı güneşi avı adındaki kampanya gezginleri karlı kış aylarının ötesinde Laponya'nın büyüleyici yaz günleriyle tanıştırmayı hedefliyor. Katılımcıları doğa yürüyüşlerine, dağ bisikleti turlarına ve açık hava rotalarına yönlendiren bu sıra dışı fikir kapsamında gözlerden uzak bir patikanın kenarına gerçek bir külçe altın yerleştirildi. Bak her şey ne kadar güzel romantik başlamıştı. Hani ne diyor işte doğa yürüyüşü, işte büyüleyici yaz günleri, gece yarısı güneşi falan filan. Her şey güzel, o romantizm bitiyor benim, altın saklıyor. Yetkililer serveti arayan maceracıların rotayı bulabilmesi adına düzenli aralıklarla gizemli ipuçları ve bilmeceler paylaşıyor demiş. Ha işte bak bunlar olsun. Arama çalışmalarında en çok dikkat edilen unsursa çevreye ve ekosisteme zarar verilmemesi. İşte burada turistlere de ayırmak gerekiyor. Organizatörler toprağı kazmanın, ağaçları tahrip etmenin veya özel mülklere izinsiz girmenin kesinlikle yasak olduğunu vurguluyor. Peki nereye koydunuz siz bunu? Toprağa gömmediniz mi? Direkt kenara mı koydunuz yani ağaç dibine? Servet değerindeki külçe altının doğayı bozacak hiçbir kazı işlemine gerek kalmadan tamamen yürüyüş rotaları üzerindeki doğal alanlarda saklandığı ifade ediliyor.
Peki böyle şeyle falan hani ne o direktörle falan gezsek? Metal direktör değil mi? Herkesin elinde. Güneşin zifiri karanlığa izin vermediği bu özel günlerde hem doğanın tadını çıkarmak hem de tek bir adımla zengin olmak isteyen binlerce insan Laponya patikalarında ipuçlarının peşinden gitmeyi sürdürüyor denmiş. Hala bulamamışlar, vaktiniz var. Yani gidiyorsun hem şey nedir o? Tatili bedavaya getirmiş oluyorsun. Ya 1 milyon 122 bin lira yani. Az para da değil. Bulabilene tabii ki.

0: sana.
1: Deniz Seki, Seni Bana Katsam radyonuzdaydı. Efendim, hep söylüyoruz bu yapay zeka nereye gidecek? İnsansı robotlar artık coştular gidiyorlar bunları. Bizdekiler hala mesela erik dalı peşinde ama... El alemin yaptıkları kung fu dövüşüyor, kung fu şov yapıyor falan filan diye. Ve bu işin sonu iyi değil demiştik efendim. Tarihin ilk insan robot kafes dövüşü yapıldı. Bunu da gördük. Bak bu iş böyle böyle gelişecek yani. Yakında robotlarla savaşacağız. Şu an zaten hani savaşlar da eskisi gibi değil. Hani böyle meydan savaşı, muharebesi falan onlar bitti. Oturdu yani adam füzeleri gönderiyor. Sen gönderiyorsun. Kimin füze sayısı fazlaysa o diğerini yeniyor gibi bir şey yani. Amerika'da insansız robotla internet fenomeni Frankie LaPena arasında tarihin ilk insan robot kafes dövüşü yapıldı. Aman ne güzel, bravo. 1.80 metre boyundaki insansız robot güçlü tekmeleriyle fenomeni ringin zeminine düşürmeyi başardı. Adamda kask mask var mı? Bir dakika dur bakayım, şu video açılacak mı? Oğlum kasksız da bir teneke yığınıyla kavga etmek... Hani bu zaten muhtemelen şeydir, ayarlanmış bir şeydir de programlı bir şey, dikkat çekme şimdi bak robot geliyor. Ha adamda kask falan var, iyi şey göğsüne falan da korumalık bir şey var çünkü karşısında şey var, çelik var yani. Bozlar mozlar veriliyor, çok eğlenceli. Bak bak bildiğin zıplıyor falan yani ve çok insansı değil bu robot. İnsansı olsa böyle yapmaz. Vallahi çok sağlam tekme vuruyor. Bu dediğim gibi bir gösteri meselesi, gösteri şey maçı ama vallahi adamı tekmeyle uçuruyor. Bilim kurgu filmlerinin distopik sahneleri San Francisco merkezli bir boks ringinde gerçeğe dönüştü. Amerikan merkezli robotik şirketi REC, insan operatörünün uzaktan yönettiği insansı robotla ünlü internet fenomeni Frankie LaPena arasında tarihin ilk insan robot kafes dövüşünü düzenledi. Karşılaşmadan paylaşılan ilk görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bak böyle böyle başlıyor bu işler. Oyunla başlıyor. Ondan sonra bir süre sonra göreceğiz ki bu işler gerçeğe dönüşüvermiş. Biz bunların yıllar önce filmlerini izledik. Bak sonra bu savaşlar falan çok çetin savaşlar olacak. Onu da söyleyeyim. Geliştirilen sanal gerçeklik tabanlı dövüş platformunu tanıtmak amacıyla ringe çıkarılan 1.80 metre boyundaki mekanik dövüşçü iri kıyımda yapmışlar. Profesyonel bir boksör gibi ısınma hareketleri yaparak maça başladı. Bir insan pilotun anlık hareket aktarımıyla yönlendirdiği robot düdüğün çalmasıyla birlikte agresif bir hücum başlattı. Frankie LaPena bazı isabetli yumruklar bulsa da robotun savurduğu sert tekmeler ünlü fenomeni kafesin zeminine düşürdü. Şirket yetkilileri sosyal medya üzerinden yaptıkları resmi açıklamada şu ifadelere yer vermiş. Tarihin ilk insan Terminator robot dövüşü ile tarihe geçtik. Frankie LaPena elinden gelen her şeyi ortaya koydu demiş. Bu arada insan kazanmış efendim. Filmlerde de genelde zaten bu işin sonunda insanlar kazanıyor ama olsun. Ne gerek var? Böyle böyle bizi illa bu robotlarla savaştıracaklar. Sıkıntı büyük söyleyeyim.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur

0: Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Mesafesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. İletişimde dolaşan.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islands. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islands. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islands. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
4: Tarifesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
4: 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: sesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sebepsiz gidenleri içiyoruz bugün. Bir daha sevmem diyenlere ben onsuz yapamam diyordu dün. Onu artık ağlarken sevecek.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Ben geldim meyhaneci. Bu akşam buralıyım. Sevgilim de ayrıldım. Yürekte yaralı. Kaderim düşman bana, kahretmişim dünyama. Adımı sorma bana. Bir bahtı karalıyım.

Gözüme bakma öyle, ya evet ya hayır de. Bu aşk

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: ya huzur sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular, en güzel soğular. Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

0: Mühürledim seni içimde. Güle güle.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
2: 3, 4.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

Sanırım dünyaya beni sen attın. Çile

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: dudağının arasında.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

avuç toprağız hayat yolunda, bir damla

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Burası Radyo Sahil. Radyo Sahil. En güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Çok aptalmış bu gönül.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil.
1: Sahil.
2: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
3: En hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sonbahar, halimin soyadı, adı, gerekli, gereksiz.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Beyaz pabuçlar olsaydı.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Biz, içimdeki çocuk bir günah gibi hep suçlu senin. Hala ellerin soğuk ve yağmurlu. İçimde her gün ölen

demek yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim öyle şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.